0: Mendoza, and you're watching A-News. Now, welcome back to our special live coverage of the NATO summit in Ankara. Let's continue with our news. The second day of the NATO summit in Ankara centered on strengthening allied unity, advancing defense cooperation, and addressing key regional security challenges from Ukraine to the Middle East.
1: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
2: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
1: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmektedir.

0: The second day of the NATO summit in Ankara centered on strengthening allied unity, advancing defense cooperation, and addressing key regional security challenges from Ukraine to the Middle East.
1: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
2: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
1: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
1: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
2: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
1: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
2: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
1: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki katılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.

0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
2: And I want

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening Allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges.
1: Thank you very much.
0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
2: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
2: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
2: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility, requiring closer cooperation across the alliance.
2: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
3: Thank you so much.
2: Thank you.
3: And I want

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening Allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility, requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
2: And I want...
3: Sponsored by Halkbank.

0: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
1: And as President Trump said in a year and a half we made an achievement in bringing the country together, unifying the country and put it back on track.
0: هذا بفضل الشعب القوي الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
1: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood. The entire Syrian people thanks President Trump.
2: Thank you very much. Proud of you.
3: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
4: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
3: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
4: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
3: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
4: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
3: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
4: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
3: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
4: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
3: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror.

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening Allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli

0: özüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
0: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
0: Thank you.
2: And I want
3: sponsored by Halkbank.

0: that President Trump talked about. Then the historic decision that the President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood. The entire Syrian people thanks President Trump.
1: Thank you.
2: Thank you very much. Proud of you.
3: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
4: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
3: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
4: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
3: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
4: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
3: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
4: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
3: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
4: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
3: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
4: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening Allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility, requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.

0: Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And I want sponsored by

0: second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki katılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
2: And I want

0: place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
2: And I want

0: hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
1: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
0: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
1: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
0: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
1: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
0: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
0: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
0: Thank you.
2: And I want The NATO Summit Defense Industry Forum demonstrated the determination of governments and industry to work together with greater speed and ambition. And the numbers are staggering, including over $50 billion in new procurement deals in just one day. We also launched a new major initiative, NATO's Drone Edge, which will see $40 billion invested by allies in uncrewed systems over the next 5 years. And big deals with US and European industry, including Triton from Northrop Grumman and our new AVEX from Saab. These new investments and industrial commitments announced here will help strengthen our collective defense while supporting innovation, economic growth, and of course, skilled jobs across the whole of the alliance. This work must continue. And that's why I'm happy to announce that allies are taking a historic step to enhance NATO's fuel supply chain. To ensure our forces have the energy supplies they need for war fighting readiness. I can only tell you that what I saw in the room with 32 leaders sitting together was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about, that yes, you will have your forceful debates. Sometimes people will argue at the top of their lungs, their points of view, and others will answer. And I'm never, I'm

0: The second day of the NATO summit in Ankara focused on strengthening allied unity, reinforcing collective defense, and advancing the alliance's long-term security priorities amid growing global challenges. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Ankara has emerged as one of the world's top 10 defense producers and exporters, pledging that the country will continue to place its military capabilities at NATO's disposal as the alliance's largest land force in Europe.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Erdogan called for the rapid implementation of the NATO 3.0 vision by removing restrictions on defense cooperation among allies.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: On Ukraine, the Turkish president voiced support for U.S. President Donald Trump's peace efforts, adding that Ankara continues to use its communication channels with Russia and Ukraine to encourage a negotiated settlement.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Addressing the Iran crisis, Erdogan praised Trump's efforts to steer the conflict toward diplomacy and emphasized the importance of preserving the ceasefire.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Turning to the Middle East, Erdogan reiterated that a two-state solution remains the only path to lasting peace and called on the international community to help preserve stability in Gaza and Lebanon.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: The Turkish president also urged NATO allies to demonstrate full solidarity in combating terrorism in all its forms, describing the fight against terror as a shared responsibility requiring closer cooperation across the alliance.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
2: And I want